0: Cause commune.
1: Yanıma gel yanıma, otur şöyle yanıma. Bu gençlikte

başıma, yanıma yer yanıma, otur yanıma başıma. Bu gençlikte neler geldi garip başıma, yanıma yer yanıma, şöyle yanıma. Bu gençlikte neler geldi cahil başıma.